Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 23, İzmir 30, Bursa 25, Antalya ve Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu aksiyonunda Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprü kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: etti.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntı

0: Atlas bu.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith. Hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç Merter Şirin Evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: kadar biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Müzik dünyasından
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr'de.

0: Kim?
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Merter Şirin evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyi

0: olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Emre Mutlu Show.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

İkiler diyorlar ki mevsim değişikliği ya, geçiş, acayip hastalık zamanı. Ya bundan korunamıyor muyuz yani? Diyorlar ki işte ben C vitamini, multivitaminler, şunlar bunlar, şöyle yapın böyle yapın şeklinde, ama yani ne yaparsanız yapın bu mevsim geçişlerinde, dönüşümlerde galiba hasta olmak standart paket. Yani yok, elimiz ayağımız tutuyor çok şükür, dilimiz de dönüyor, öyle bir hastalığımız yok, ama yani sanki böyle yalçın, kendine dikkat et, her an seni hasta yapabilirim, bak bu geçişimle dermişçesine bir dönemdeyiz aslında, öyle söyleyelim. Ve 21 Eylül pazartesi günündeyiz, 2:09 geçiyor saatler. İstanbul FM'de de yalçın.net her zaman olduğu gibi başlayan program. Herkese iyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta başlangıcı olmuştur İnşallah ve aynı şekilde de devam eder. Saat 16'ya kadar beraberiz tabii ki. 2 saat boyunca da harikulade şarkıları bir kere çalacağız. Sonra konuşacağımız çok şey var. Bugün pazartesi olması sebebiyle de tabii ki saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le canlı bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı neler söyleyecek bize? Önemli, önemli. Vallahi bu hafta da önemli. Bakalım Feyza Hoca'dan neler duyacağız saat 14.30'da. Tabii ki Feyza Hoca'ya bir şeyler sormak isterseniz siz de WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Detaylar birazdan. Hepinize bir kez daha iyi haftalar. İstanbul FM'de yalçın.net başladı. Hoş geldiniz.

0: Kadir İnanır'ın vasiyetnamesi olayı var biliyorsunuz. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Yani Aralık ayına falan ertelenmişti bu vasiyetnamenin açıklanması. Sonrasında da işte orada ne dediler? Herkese tebligat aynı anda ulaşmadığı için, herkes gelemeyeceği için işte Aralık ayına uzatıldı şeklinde haberler vardı. Hafta sonu da bir baktık ki Kadir İnanır'ın miras açıklanmış. İşte ne kadar falan. Şunlar var, bunlar var. Bankadaki paralar, gayrimenkuller, otomobiller. Sonrasında paranın faizleri. Sonrasında işte ne bileyim o altın kaplama çakmaklar. Bir de kurbağa değil mi? Kurbağa merakı varmış rahmetlinin. Dünyanın dört bir yanından işte topladığı kurbağa şeklinde o nedir? Bir şeyler işte var. Hepsi 1 milyar falan tutuyor dediler. Sonrasında bugün de şöyle bir haber çıktı. Artık mirasta tartışma sona erdi şeklinde dediler ki 2022 yılında noter huzurunda doktor raporu ve iki tanığın katılımıyla hazırlattığı bir vasiyetname ortaya çıkmış durumda. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? İğneden ipliğe her şeyini hayat arkadaşı olan Jüli de kurala bırakmış. Bilemiyorum. Haberler bu şekilde. Vallahi enteresan. Peki şimdi bu arada 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz programlara. Bu hafta biliyorsunuz ya da bilmeyenler için de söyleyeyim. Emre Mutlu Show yok, yıllık izine çıktı kendisi. Bu hafta sadece bana emanetsiniz, bilginiz olsun. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı bizlere neler söyleyecek, ne gibi tüyolar verecek. Kulağınız bizde olsun. Bir kez daha hoş geldiniz.
1: Gözlerim seni ararken

Aysel diyor ki Allah rahmet eylesin, şu an gördüğümüz davranışlara bakarak söylüyorum diyor. Çok da iyi yapmış mirasını Jülide Hanım'a bırakmakla, akrabalarını iyi tanıyormuş. Aa diyor. Ayrıca mal benim, mülk benim. Kime dilersen bırakırım. Mahkemeye vermek nedir? Benimle mi çalıştınız? İyi yapmış vallahi diyor. Gördüğünüz üzere Levent İnanır'a da diyor çok kıl olmuş. Değil mi Levent İnanır? Yani şey demeye çalıştı orada. Akli melekeleri çok böyle yerinde değil şeklinde. İyi yayınlar, hoş geldin diye de yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler. Yalçın, bizden de kocaman selamlar. Yalçın'ın en güzel programı tabii ki, İngiltere'den yazıyor bu arada dinleyicimiz. Bizi birbirinden güzel şarkılarla ve güzel yayınlarınızla desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diye yazdı, gönderdi. Her şey gönlünüzce olsun. Hayır, şimdi mesajını böyle okurken Erkan Yolaç gibi hissettim bir an kendimi. O evet hayır yarışması yapardı. Uğurlarken de şey yapardı ya. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlere olsun. Alan ısmarladık şeklinde.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor ve tabii ki pazartesi olması sebebiyle de bu dakikalarda astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Hocam hoş geldiniz, iyi haftalar.
2: İyi haftalar, nasılsın, iyi misin?
1: Valla böyle sanki sınırdayım gibi hastalıkta, öyle söyleyeyim hocam. Yani hasta olmamak için elimden geleni yapıyorum desem yeridir.
2: Neler yapıyorsun?
1: Şimdi neler yapıyorum? Bir kere boğazım için fısfıs kullanıyorum. Vitaminleri kullanıyorum. Sonrasında baharatlar kullanıyoruz. Her şey karanfil. Özlem Hanım karanfille doldurdu boğazımı o şekilde.
2: Baş ağrısı varsa baş ağrısına da çok iyi geliyor.
1: Ya baş ağrısı çok yok da işte bizim olay boğazda biraz hocam. Yani eğer öksürük devam ederse bu bende biraz ses kısıklığına gidiyor. Ses kısıklığı da demek işimi yapamamak anlamına gelecek
2: biliyorum
1: bu sefer.
2: Öyle, o yüzden sus biraz dedim ya.
1: Evet. Peki hocam size bırakayım ben mikrofonu. Bu haftayla alakalı neler söylersiniz?
2: Bu haftayla alakalı ne kadar işimiz gücümüz varsa hepsini yapacağımız hafta 26'sına kadar. Şimdi hani ondan sonrasında biliyorsun hem ay küçülmeye gidecek, 26'sına bir dolunay var.
1: Evet.
2: Peşinden işte ayımız küçülecek. Ekim diyeceğiz, Venüs retroya gireceğiz. Ekim'in ilerleyen günlerinde Merkür retro yapacak. İki kişisel gezegenin retro yapması zaten aklımızı birazcık bulandıracak. O yüzden bu haftayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ertelediğimiz ne var ne yok her şeyi bu hafta yapabiliriz. Şimdi bu dolunay nasıl bir dolunay dersek. Neptün yani Lilith yani böyle dolunay Neptün'le kavuşumda. Hani bunu hava olarak sisli puslu bir hava, yağışlı işte denizle ilgili, deniz kazalarıyla ilgili belki ya da işte sıvılar sularla ilgili, deniz ürünlerinden zehirlenmeyle ilgili şeyleri tetikleyebilir. Bizlerde beyin sisi oluşturabilir. Hani bir yandan mesela Güneş teraziye geçecek, Plüton'la Uranüs'te çok güzel açıları olacak. Ama bir yandan dolunay Neptün'le kavuşumda. Kafa sisli, duygular sisli. Kendimizi bir yandan güçlü, işte böyle hani genius hissediyoruz ama.
1: Evet.
2: Bir yandan da ya gerçekten ben bu muyum?
1: Peki hocam sisli derken şöyle bir şey. İleriyi tam göremiyoruz. Kendimizi tam tanımlayamıyor muyuz? O derece mi?
2: Ya evet. Hani şöyle bazen dururuz ya, kendimize de çok yükleniriz.
1: Evet.
2: Ya gücüm kuvvetim yerinde, sağlığım yerinde, potansiyelim var, şunu şunu biliyorum, yeteneklerim var. Ama yani yapacak bir halim yok. Kalkamıyorum.
1: İşte, bu da kötü hocam vallahi.
2: Odaklanamıyorum, netleyemiyorum. İşte duygular karışık. Bir kısmımıza tabii ki eski sevgililer, eski gündemler gelmeye başladı. Hani ne yapsa bu insanlar? Hani bir de şöyle bir şey var. Bu kadar kendini iyi hissederken, yani güçlü hissederken, evet, yapabileceğini öngörürken yapamamak kişinin kendine yüklenmesine de neden oluyor.
1: Evet.
2: Hani orada fren gaz araba olduğu yerde duruyor.
1: Duruyor, doğru.
2: Hani sıkıntımız bu hafta. Bu hafta yani şöyle bir şey yapabiliriz. Bu kolay bir şey değil ama biraz duygularımızın hani şu önündeki ses aparatın var ya.
1: Evet.
2: Oradaki duygu düğmesini alıyorsun, aşağı doğru indiriyorsun.
1: Mikrofonu kapatayım diyorsunuz yani hocam.
2: Duygu kısmını kapatalım.
1: Duygu kısmını.
2: Yani onu bu hafta çok görmesek aslında bizim için daha faydalı olur. Çünkü hani orası biraz sıkıntılı. Tabii ki bu hani kimliğimizi ortaya koyarken de bize biraz etki edecek ama biz insanız, duygusal varlıkları sadece zihinden, zekadan, algıdan da oluşmuyoruz. Duygusal tepkiler de veriyoruz. Bir yandan hata yapma olasılıklarımızın olduğu ama bir yandan da hani nasıl diyeyim, Kiron, Merkür, Mars arasında bir tek ara var. Şimdi Merkür bizim zihnimiz, zekamız, iletişimimiz. Kiron yaralayıcı, yaralanan tarafımız ya da yaralı şifacı dediğimiz. Diğer tarafta Mars, demek ki burada bir kavga, gürültü, işte bir tartışma, bir kalp kırıklığı, bir şeyler olabilir. Ama diğer taraftan bunun ne yapabiliriz? Burada doğru kontrol etmeyi öğrenip bu kavgayı bir çözüm konuşmasına çevirebiliriz.
1: Yani burada yine kendi duygularımıza almak. Yine kendi duygularımıza biraz böyle hakimiyet gerekiyor gibi gözüküyor.
2: Evet, hani dürtüsel davranmak değil de hani biraz daha akılla o duyguyu yönetmek, doğru hareketlerle. Hani dilimizden bir şey çıkmıştır diyelim, hoş dilimizden de çok çıkmaz. Şimdi Merkür de terazi burcunda, orada diplomasi diyecek ama orada bir işte güvenlik, kontrol, kendimizi işte güvende hissetmediğimiz. Mars çünkü 29 derecede seyredecek bu hafta. Şimdi 29 derece hani son derece, 30 demiyor biliyorsun, 29-59 diyor. 29-59-59'dan sonra 00'a geçiyor, diğer burca geçiyor. O yüzden hani bu son dereceler çok kritiktir. Kiron da orada son derecede. Ve bu ne zamanın olaylarını biraz daha günümüze getirebiliyor musun? 2024'ün Kasım civarı, işte Kasım, Aralık, o dönemlerinin bir durumunu buraya getirebilir. İşte evle ilgili, aileyle ilgili, duygularımızla ilgili. Çünkü hani yengeç, koç, terazi arasında bir şey var burada, bir sıkıntı var. Bu da bize diyor ki daha akılcı davranmak gerek. Ama burada asıl belirleyici olan hareketlerimiz. Dilimiz bir şey söyler, onu bir işte bedensel bir jestle geri almamız gerek gibi. Hani durduk yere kırılmamak. Ya da işte kırıldığını fark ettiğinde ne yapmak? Telafi etmeye çalışmak. Çünkü hani içimizden geldiği gibi davranırsak muhtemelen toz duman ederiz.
1: Evet, çok doğru.
2: O yüzden biraz daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Diğer yandan şimdi hani Dolunay'a baktığımızda orada Neptün'e kavuşuyor dedik ama bir Lilith'in karesi var o

0: orada. Lilith'in kim olduğunu biliyor musun? Küçük bir hatırlatma yapayım mı?
1: Lütfen.
0: Lilith Adem'in cennetteki Havva'dan önceki karısı olarak nitelendiriliyor. Evet, bunu işte Mısır, Babil, hani ezoterik olarak da baktığımızda bunu böyle görüyoruz. Lilith'le Adem aynı topraktan yaratılıyor. Ve Lilith Adem'in ilk karısı, kendini Adem'le eşit görüyor doğal olarak. Aynı topraktan yaratıldığı için. Ama Adem diyor ki benim sözüm geçer. Bana biat et. Lilith de burada biraz zıvanadan çıkıyor. Hayır diyor, ben senin eşitinim diyor. Ve baş kaldırıp cenneti terk ediyor. Tabii sonrasında intikam almak için bir sürü şeyler başlıyor. Şimdi buradaki arketip şöyle, bastırılan duyguların ortaya çıkması. Hani demek ki bastırılan bir öfke var ve bu sisli puslu bulanık duygularımızı alt üst edecek, ama bir dolunay var, bunu görünür kılacak. Demek ki biz bir şeylerle yüzleşeceğiz. Demek ki sürdüremediğimiz bazı durumları artık son verme dönemine geçeceğiz. Bu aynı zamanda, şimdi Lilith orada 1-2 derece Oğlak burcunda. Demek ki terazileri, koçları, yengeçleri biraz daha fazla etkileyecek. Çünkü bunlara kare karşıt yapacak.
1: Terazi, yengeçler, koçlar. Değil mi hocam?
0: Üç. Evet, terazi, yengeç, koç, oğlak. Yani oğlak. Dört öncü burç açısından ve bunun ilk derecelerinde gezegenleri olanlar için burası biraz daha krizli olabilir. Hani bir ilişkine dışarıdan bir kadın figürünün hani kayınvalidedir, görümcedir, belki bir aldatmadır, ama hani bu illa aldatma aldatılma olmak zorunda değil. Bir kadın figürünün olumsuz bir şeyi. Hani Elton seni kıskanmıştır gibi. İşte görümce gelin arasındaki çekişme gibi, ya da işte iki kız arkadaş arasındaki bir çekişme gibi. İçimizdeki böyle olumsuz dişil enerjinin, hani kıskançlık vardır bunun içinde, öfke vardır. Bu zamana kadar durduk da hani bu hafta patlayacağımız gündemler olabilir. O yüzden hani buraya da dikkat etmek gerekiyor. İlişkiler açısından biraz daha riskli bir hafta. Ama hani güneşin teraziye geçtiği hangi gündü? 23'ünde geçiyor galiba. 23'ünde güneş teraziye geçtiğinde burada ne olacak? Uranüs ikizlerde, Plüto kovada ya. Burada bir hava üçgeni. Burası güzel fikirlerin, güzel fikir alışverişlerinin olduğu bir haftayı da bize gösteriyor.
1: Çarşamba itibariyle.
0: Evet, çarşamba itibariyle. Şöyle bir yandan da bakıyorum. Aynen, 23 Eylül çarşamba dahil. Şimdi burada bu güzel enerjileri de kullanmamız gerekiyor. Yani hayatımız sadece gelin görümce ilişkisinden ibaret değil. Ya da işte bir kız arkadaşımızdan ibaret değil. Biz bu hafta bol bol işimize bakmalıyız. Bir de hani Jüpiter'in, Merkür'ün de birbiriyle güzel açıları olacak. Bu da demek ki İletişimle ilgili konulardan da fayda görebiliriz. Ne yapacağız? Bir şey vardı, kendimize hatırlatacağız.
1: Hatırlatacağız derken hocam?
0: Bir iş görüşmesi yapmışsındır, unutmuşlardır sana dönmeyi. İşte bir proje paylaşmışsındır biriyle, kaldırmışlardır, beğenmişlerdir ama unutmuşlardır. Kendimize hatırlatacağız.
1: Hatırlatalım, evet.
0: Bunu ama böyle... Hani aşk ilişkisi gibi, romantizm gibi düşünmeyelim. Daha iş olarak
1: iş odaklı
0: düşünelim. Romantizm için sadece bir günümüz vardı. Ona bakıyorum, hangi günde?
1: Hangi günde?
0: Bu sanırsam...
1: Hocam her günümüz romantizm aslında. Bakmayın yani de.
0: Bak, romantizm isteyen 24 Eylül akşam 19.45 civarını kullansın. Mum ışığında güzel bir yemek.
1: Yesinler.
0: Bu aynen. Saç baş yaptıracak olanlar için de sanırım o da perşembe miydi, cuma mıydı? Değil o. Bir yandan da şu an karıştırıyorum. Ay boşlukta zamanlarını değerlendirebilirler.
1: Peki.
0: Şimdi ay boşlukta hani
1: hocam,
0: işler,
1: son bir bu arada.
0: Projeler açısından. Tamam. Sıkıntılı olabiliyor ama ay boşluk kuaför işleri için, güzellik için, güzelleşmek için değerlendirilebilir. Bir de geçen hafta demiştik ki estetik güzellik, evet, bakım işte gibi önümüzdeki haftayı değerlendir. Evet. Bunu da tekrar etmek istiyorum. Bu haftayı değerlendirsinler. Şimdi bu dolunay bize dur bekle geçsin dolunayı anlamına gelmiyor.
1: Hı hı.
0: Hani bazı dolunaylar, bitişler, kopuşlar, biraz sabır dediğimiz şeyler oluyor ya.
1: Hı hı.
0: Burası daha çok hadi kendi olumsuzluğunla, bastırdığın öfkenle, bastırdığın diğer olumsuz duygularınla yüzleş, eyleme geç, bitmesi gerekeni bitir diyen bir dolunay.
1: Hı.
0: Ve zorlukları olsa da fırsatları da var, işsel anlamda söylüyorum. Hı hı. O yüzden iyi değerlendirelim.
1: Peki. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi tekrar görüşeceğiz bir aksilik olmazsa.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. İyi haftalar.
0: İyi haftalar. İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
2: İstanbul FM'de

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Oğuzhan Koç ne kadar kira ödüyordur ev kirası? Yıllar önce bunu Kaya Çilingiroğlu ile alakalı bir sormuştum radyo programımda. Yani şimdi mesajlar gelmişti ama şöyle şeyler de yazmışlardı. Kaya Çilingiroğlu kirada mı oturuyor? Vallahi ya. Yani bunu çok ciddi ciddi soruyorum çünkü Oğuzhan Koç'la alakalı haberler çıktı ortaya bugün her yerde. Oğuzhan Koç'a işte ne bileyim kötü haber şeklinde. Değil mi hani devamlı televizyonlarda görüyoruz, kanallarda izliyoruz kendisini. Orada konser veriyor, burada konser veriyor. Ama diyorlar ki kendi evi yok mu? Kirada mı oturuyor? Yani tercih meselesi tabii ki ama bir şey söyleyeceğim sevgili dinleyiciler. Vallahi şimdi Oğuzhan Koç'un bir önceki kirası 85 bin liraymış. Evet, 85 bin. Bakın bunu ödüyor. Ama evinin yeni kira bedeli mahkeme tarafından belirlenmiş. Çünkü ev sahibiyle davalıkmış. Bayağıdır. Sonrasında tabii ki bu mahkeme sonuçlanıyor. Dava sonuçlanıyor. Mahkeme tarafından da evin yeni kirası belirleniyor. Oğuzhan Koç'un evinin yeni kira bedeli 324 bin lira. Vay vay vay vay vay vay. Ben bu kadar söyleyeceğim. Neyse bu saati kapatıyoruz çünkü çok güzel bir Kayahan şarkısıyla kapatalım. Yeni saati Sakiler'le başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yalçın.net'in yeni saatindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.
1: Sen de onlardan birisin.
0: 16'ya kadar beraberiz. Şimdi tabii ki pazartesi günleri ne yapıyoruz bu saat içerisinde? Yani beraberliğimizin ikinci saatinde ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. O bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Yani pazartesi gününüzü biraz daha keyiflendireceğiz. Çekilir hale getireceğiz. Öyle söyleyelim. Arzu burada bu arada. Çok teşekkürler Yalçın. Kolay gelsin. İyi yayınlar dileklerini iletti. Sen de hoş geldin o zaman. Şimdi bu WhatsApp istek hattında biliyorsunuz mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Mesajı sesli ya da yazılı göndermeniz gerekiyor. Yani onu ilerleyen dakikalarda devreye sokacağız ama siz şimdiden mesela böyle bana çaldıracağınız şarkıyı şöyle bir düşünün. Yalçın'a hangi şarkıyı çaldırabilirim? Çaldığı zaman ben nasıl keyiflenebilirim? İşte o şarkıyı

bir araya mağlubiyetle evet girdiğimiz için geçmiş olsun mesajları atan dinleyicilerimiz de var. Arkadaşlarımız da var. Ne yapalım abi? Yenmek var, yenilmek var. Yapabileceğimiz bir şey yok. Milli araya girdik bu arada. Hemen söyleyeyim. Bakın yani özellikle futbol severler için de bu Cuma günü UEFA Uluslar Ligi A grup maçları var. Biz A grubundayız. Türkiye olarak, milli takım olarak. Ve Cuma günü saat 21.45'te. Zaten yine o gün konuşuruz, hatırlatırım ama şimdiden de böyle kendinizi bir hazırlayın. Türkiye-Fransa maçı var sevgili dinleyiciler. Nasıl bir maç olur ama? Yok İstanbul'da olmayacak. Kocaeli'de olacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak bu maç. Bilginiz olsun. Cuma günü saat 21.45'te Türkiye-Fransa milli maçımız var. Ama ne maç olur? Gol olur mu? Kesin olur. Şimdi o yüzden milli araya girdik. Bütün takımlar şu anda tabii ki dinleniyor. Milli takımı oyuncu gönderdiler şeklinde. Ama Cuma akşamında oynanacak bu milli maçı da kaçırmamamız gerekiyor. Ve Kocaeli dinleyicilerimiz buradan dinliyorlar. İstanbul FM'i oradan dinliyorlar. Tabii ki yalnız bırakmayacaklar. Daha detaylı olarak Cuma günü konuşuruz. Ben pazartesi gününden bir hatırlatmak istedim. Vallahi Türkiye'miz Fransa karşısında galip gelirse şahane olur.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

İngiltere'den valla Fransa karşısındaki milli takıma şimdiden başarılar diliyor dinleyicimiz. İnşallah şans bizden yana olur. Biraz orada şansa da ihtiyacımız var değil mi? Fransa'yı da şimdi Mbappe'yi de Fransa'yı da sahada ezip geçeriz diye yaz. Hadi bakalım inşallah. Tabii ki Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız eksiğimiz var. Orada da sakatlar. Onu da şimdiden söyleyelim. Kadrolar belli değil ama eksiğimiz belli. O iki futbolcumuz maalesef yok. Şimdi yalçın.net devam ederken WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım. Pazartesi günü sizin için biraz daha güzelleşsin. Keyiflensin. Olsun değil mi? Yapmanız gerekeni hemen söylüyorum. Belki de ilk defa duyanlar vardır aramızda. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Bu numaraya WhatsApp'tan mesajını ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalıyorum. Tabii ki isminizi de anons ediyorum. Mesajınızı sesli gönderebilirsiniz, yazılı gönderebilirsiniz. Hiç fark etmez. Size hangisi daha kolay geliyorsa. Hangi şarkıyı dinlemek istiyorsanız o şarkıyı belirten mesajınızı bana ilk ulaştıran isim olun. Sizin istediğiniz şarkıyı çalayım. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız ve İstanbul FM'de WhatsApp istek hattı

0: herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını biraz önce devreye soktuk. Dedi ki mesajını ilk ulaştıran isim olursanız, şanslı isim olursunuz, istediğiniz şarkıyı da İstanbul FM'de sizin için çalarız tabii ki. Ve sonrasında da pazartesi günü, yani o şarkının süresi kadar sizin için biraz daha keyifli hale gelir demiştik. Doğru, altına imzamızı atıyoruz. Vallahi yani şöyle söyleyeyim, özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz, teessüf ederim size. Yani birinci olamadınız. Birinci ta İzmir'den çıktı ya. Vay vay vay vay. Şimdi şöyle başlıyor mesajı. Yağmur Taş, Sana İnat. Şarkının ismi. Gönderen de İzmir'den Cansu. Cansu 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 1537 puanla bugünün şampiyonu sen oldun. O zaman şöyle yapıyorsun. Radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Çünkü şarkın geliyor.
1: Aklından geçen şarkı
2: senin için, senin için
1: İstanbul FM'de.

Şimdi ara ara tabii ki İstanbul trafiğine bir göz atıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu dakikalarda çok da fazla böyle trafik gözükmüyor. Yani %47'lik bir yoğunluk var. Fena değil yani, değil mi? Ya cuma günü neydi? Ama bazı noktalarda trafik kazaları var sevgili dinleyiciler. O noktalarda yoğun bir trafik söz konusu. Mesela çok önemli bir güzergah bu. Büyükdere Caddesi üzerinde Maslak Hacı Osman yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş. Orada bir şerit trafiğe kapalı ve yoğun bir trafik söz konusu. Bir daha söyleyeyim, Büyükdere Caddesi üzerinde Maslak Hacı Osman yönünde hasarlı bir trafik kazası var sağ şeritte. Bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun bir trafik söz konusu. Hani bu güzergahı kullanan dinleyicilerimiz varsa onlara da bir bilgi aktarmak istedik. İstanbul trafiği tam da böyle iş çıkış saatine yaklaşıyor. Okul çıkış saati belki de oldu, belki de olacak. Bu yüzden özellikle trafikte, çıkışlarda ne yapıyoruz? Evet, trafik kurallarına uyuyoruz. Lütfen. Kamu spotu gibi oldu ama yani bunu ara ara da hatırlatmakta fayda var. Yapacak bir şey yok.

Hepinize kocaman bir alkış gönderiyorum. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Ha, bu arada unuttuk tabii ki ya, gelen mesajlar. Vallahi hatırlatıyorsunuz. Tabii ki WhatsApp mesaj hattında, WhatsApp istek hattında hani mesaj gönderip de şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Onlara da kocaman bir alkış ve teşekkür iletiyoruz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak biliyorsunuz. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekansında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz, bilginiz olsun. Ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi de bitireceğiz. Unutmayın, kötü ya da iyi hissetmenizin nedeni düşündüğünüz şeylerdir. Çünkü hissetmek düşünmekle başlar. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Emre Mutlu Show.
2: Hafta içi 7-10 arası
1: İstanbul FM'de.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: aciz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır.

0: 33 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Adımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detay

e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sığın evim.
1: Reklamlar.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: belli Atlas bu.
1: Hızınıza talibiz.
2: Kaçtı kızım bizim hızımız?
3: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
1: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL.

0: Hele. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
1: İnternet Türk.net.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
8: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
9: en güncel haberler
8: istanbulfm.com.tr.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 27, İzmir 30, Bursa 27, Antalya 30, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçelievler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertel Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Adımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

Parties. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.